0: Es el momento de la responsabilidad social.
1: Esto saquen a los invitados. Buen día, lo que habla. Hola. Hola.
0: Hola.
2: Vaya, vaya.
0: Gente, traten de escuchar solamente por teléfono. Bajen el volumen de la radio.
1: O sea, ahí hay el quilombo. Cuando pasa así, al CIE siempre. Baño, pero
2: no, es la señal.
1: A la gracia.
0: No acopla porque está fuerte en la radio.
1: Buen día, lo que habla. Hola. Ya, vaya, ya.
0: Bueno, teléfono habilitado. A ver.
3: 0984-645-300.
1: Hola.
0: Hola.
1: Hola.
4: Hola, Mateco, hablamos de.
1: A la gran puta, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,